0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesutlar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su benzinatlar sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 kepik. 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: su bilgiyle sizi gözleyip 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yüce Toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilolu

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İn Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Su bilgiler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyifli mahsullar için.
1: Bravo.

Bizi gözleyin. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Da su bir kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 kepik 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su pendiyenekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su pendiyenekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su bildiğinler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram mirit hıyar 1 manat 29 kepik.

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 kilogram. Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ADV Gebzin avtomatik olarak ADV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: su birdilekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Oda Su Bir Nimetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su Bir Nimetler keyifli mesullar için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram mirit hıyar 1 manat 29 kepik.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Bravo'da RFT'nin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kenayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
2: Bravo doğru seçim
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su ve nimetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela

0: Bir daha kereyağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletlik baso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela kıymet.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik Yonca karıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik Yonca karıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su bildiğinlikler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bildiğinlikler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Oda Su Bir Dinaker sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kapik 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kapik. Teklifler 26 Eylül'de.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Грамм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV Gebzin otomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Gerda kere yağı 22 manat 95 kapik. 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kapik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kapik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su bildiğinler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 kepik, 1 litrelik, Yonca, Karhıdalı yağı, 5 manat, 99 kepik, 30 kilonluk, Papisoft, tuvalet kağızı, 13 manat, 49 kepik, teklifler 26 yıl tarihine dek geçerlidir, Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 kepik, 1 litrelik, Yonca, Karhıdalı yağı, 5 manat, 99 kepik, 30 kilonluk, Papisoft, tuvalet kağızı, 13 manat, 49 kepik, teklifler 26 yıl tarihine dek

0: Baqram, Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 20-24 iyul tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşemiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli garaçay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kapik 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kapik. Teklifler 26 İyul tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için. Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşemya basmati düğü 16 manat 99 gepik. 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Doğru seçim.
1: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kere yağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kere yağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik 1 kilogram mirit hıya 1 manat 29 kepik.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela giymek.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: su belediyeler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik Teklifler 26 Eylül tarihine de geçerlidir Ella Giymetler için
1: Bravo, doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik.

0: Bravo'da su bilgiyetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram mirit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 İyul tarihine dek geçer.

0: Килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 гепик. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 гепик. Супер кыйматтар, кайфиятлы мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da Mirbank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.